0: Medicina ve Sedir Zosop, Şubrek Sımar'ın Nuhun Şimal Diyar Karabon Gudur Aşin Esmi Şur Moritanya, Bici Ağam Başlı Geyzir, Rada Yaktır Vahdi, Rada Vahdi.
1: Radio Ondenne 90.9.